Bir tane atlayı da olsa da az koku tinti kasa. Adın daha çırak dolayı konuların da inmiş işle acın cihil kan. Acı şin eya. Behuy dolayı ardı onda şin eya da. Kha şin eya aşı etkin o da hedi yiğit dolayı. Eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğit eğ